0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Katsia, katsuri, supara, suporuli, maciari, maciuruli.

0: saat izlerdim.
1: Rubriki sponsoria Dolabauri. Pehbultis ganzkoba da kartulis tumarmas pinzloba. Telefoni 574 477 477.

Sia Katsuri Supara Supuruli Majari Majuruli Darati Mandiki.

0: Dorogum yok marka. İri tadı tu.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
0: İnat solit kuyna. Egal.

0: recepts i spolups i poved. Radio Dardimandi.
1: Saat is Dardimandi.